0: Kabil az bulutlu ve açık 20, Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 32, Medine az bulutlu ve açık, az bulutlu, Yat az bulutlu ve açık 30, Şam az 30, açık, Şam az bulutlu ve açık, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu 30, Taşkent az bulutlu ve açık 28, Tiflis açık 20 ve Tokyo az bulutlu 22 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 22 derece, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne az bulutlu 6, Montreal az bulutlu 17, New York az bulutlu 19, Sydney az bulutlu 9 ve Washington az bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 12 derece, Frankfurt az bulutlu 19, Gümülcine az bulutlu 22, Kırcaali gökgürültülü sağanak yağışlı 20, Köln az bulutlu 19, Komrat az bulutlu 18, Köstence az bulutlu 20, Münih gökgürültülü sağanak yağışlı 16, Podgorica açık 22, Selanik mevsimi sağanak yağışlı 23, Şumlu az bulutlu 19, Taraklia az bulutlu 19, Balkaneş açık 19, Zenitsa az bulutlu 18, Gazimagosa az bulutlu ve açık 21, Girne az bulutlu 25, Lefkoşa az bulutlu 20 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
1: Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 16.
2: Şimdi hava durumu.

Sayın dinleyiciler, bugün 16 Temmuz Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa ve Çanakkale 34, Edirne 36, İstanbul 30, Kırklareli 33, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgarın kuzey ve kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 41, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir ve Manisa 37, Muğla 38 ve Uşak 33 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Adana 35 derece, Antalya 38, Burdur 34, Hatay 32, Isparta 34, Kahramanmaraş 39, Mersin 34 ve Osmaniye 35 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray ve Ankara 31 derece, Çankırı 33, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir ve Konya 31, Nevşehir 29, Niğde 30, Sivas ve Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Kastamonu kıyılarıyla Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 30, Düzce ve Karabük 31, Kastamonu 30 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleriyle Artvin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 31 derece, Artvin 25, Bayburt 26, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane ve Ordu 26, Rize 25, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 30 derece, Ardahan 24, Bingöl 36, Bitlis 30, Elazığ 35, Erzincan 32, Erzurum 27, Hakkari 33, Iğdır 35, Kars 25, Malatya 34, Muş 33, Tunceli 35, Şırnak 37 ve Van 29 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 40 derece, Batman 41, Diyarbakır 40, Gaziantep ve Kilis 38, Mardin 37, Şanlıurfa 41 ve son olarak Siirt 38 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 17 Temmuz Cuma günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.

bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce Ankara'da 81 il başsavcısı ve Adalet Komisyonu başkanlarının katılımıyla düzenlenen adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz, yardımlaşma duygusu istismar edilemez, dedi. Gürlek, son günlerde sivil toplum faaliyetleri kapsamında toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma ile ilgili olarak, bu soruşturma devletimizin vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapının devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez, ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'ye özgü 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmeliğin Ekim ayında çıkacağını ve Türkiye'de etkin şekilde uygulanmaya başlanacağını duyurdu. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Türkiye'ye özgü bir model üzerinde çalışıldığını, düzenlemenin yasaklayıcı değil, denetleyici bir anlayışla hazırlandığını söyledi. Yeni yönetmelikle birlikte çocukların zararlı içeriklerden korunması, platformların sorumluluklarının artırılması ve dijital ortamda daha güvenli bir kullanımının sağlanması hedefleniyor. İstanbul Ataşehir'de Kayışdağ Mahallesi Ayazoğlu Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüste hasar meydana geldi. Bahreyn ordusu hava savunma sistemlerinin İran'ın ülkeye yönelik düzenlediği çok sayıda hava saldırısını engelleyerek imha ettiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca İran'ın füze ve insansız hava araçlarıyla sivilleri ve özel mülkleri hedef almasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Ve spor, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ilk haftası 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçıyla başlayacak. Karşılaşma Rams Park'ta saat 21.30'da oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.

Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun 0 ila 7. kilometrelerinde Silivri Kavşağı Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde Tabakhane Köprüsü'nün İzmir istikametinde köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sağ ve emniyet şeritleri trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bingöl-Solham yolunun 8 ila 12. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

olsa, yaşam kaynaklarımızı eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek, yer değişecek, su kaynağı yağışlar alacak, topları azalacak, topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon değişirsek, peki ya biz değişirsek, peki eğer...

Yağışlar azalacak, topları azalacak, topraklarımızdaki ak, topraklarımızdaki ak, topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon değişirsek, peki ya biz değişirsek, peki eğer...